çeleni lazıma nedir? Vaviliş kota nedir? Darşver de baba nedir? Kogo ebo

0: Yum biririm biririm diridi vadu birim biririm biririm diridi vadu ya ba hey. Ya ba hey.
1: Radio Çuenepuri.